0: Avrupa Birliği yıllardır düzensiz göçü engellemeye çalışıyor. Almanya dahil bazı Avrupa Birliği ülkelerinin zaman zaman sınır kontrolleri uygulamasıyla göçmen sayılarında azalma gözlense de alınan önlemler Avrupa Birliği açısından yeterli görünmüyor. Brüksel'de yeni bir adım atılacak konuyla ilgili Avrupa Birliği ülkeleri iltica başvurusu reddedilen kişilerin Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerine gönderilmesine olanak sağlayacak yeni bir düzenleme üzerinde uzlaştı. Amaç sınır dışı işlemlerini hızlandırmak ve düzensiz göçü azaltmak. Yeni plana göre göçmenler vatandaşlık bağı bulunmayan ülkelere bile gönderilebilecekler. Bugün Kozmotürkçe'de bu plana yakından göz atacağız. Ekibimizden Serap Doğan bize planın ayrıntılarını aktaracak. Sonrasında TEPAV Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Murat Erdoğan ile bir röportajımız olacak. Kendisinden bu planın düzensiz göçü engellemek için ne kadar doğru olduğunu ve özellikle Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelere göçmenleri göndermenin hukuki anlamda ne kadar geçerliliği olabileceğini öğrenmeye çalışacağız. Kozmotürkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Üçüncü ülkelerle işbirliği içerisinde kurulması planlanan tartışmalı geri dönüş merkezlerinin yasal zemininde oluşturan düzenleme insan hakları örgütleri tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Yasanın merkez sağ ve aşırı sağ işbirliğiyle kabul edilmesi de diğer bir nokta. Kozmotürkçe ekibinden Serap Doğan şu anda detayları aktarmak için stüdyoda. Serap, Avrupa Birliği sığınma politikasındaki bu büyük değişimin temel hedefi nedir?
1: Aydın, temel hedef sığınma talebi reddedilenleri Avrupa Birliği'nden çok daha hızlı şekilde sınır dışı etmek. Çünkü resmi verilere göre şu an red alanların sadece %28'i AB'den ayrılıyor. Yeni plan 3 ana sütuna dayanıyor. Bir üye ülkenin red kararı tüm Avrupa Birliği'nde geçerli olacak. İşbirliği yapmayan göçmenlerin yardımları kesilip gözaltı süreleri uzatılacak ve en önemlisi Avrupa Birliği dışında geri dönüş merkezleri kurulacak.
0: Evet, geri dönüş merkezlerini sınır dışı işlemlerinin yürütüldüğü ve hızlandırılmasının hedeflendiği merkezler olarak da tanımlayabiliriz yanılmıyorsam. Evet. Bunu biraz açalım istersen.
1: Aydın, buradaki başlıca hedef sığınma başvurusu reddedilenleri Avrupa Birliği topraklarından bir an önce çıkarmak. Çeşitli nedenlerle kendi ülkelerine sınır dışı edilemeyen kişiler var. İşte bunları Avrupa Birliği'nin anlaşma imzaladığı üçüncü bir ülkeye gönderilmesi planlanıyor. Refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezlerine gönderilmekten muaf tutulacak tek grup olacak. Ancak çocuklu aileler de bu merkezlere gönderilebilecek. Mevcut sistemdeki göçmenin sadece kendi ülkesini veya bağı olan bir ülkeye gönderilmesi şartı da ortadan kaldırılıyor.
0: O zaman geçmişte de mülteci anlaşmalarına yeşil ışık yakan Türkiye ile benzer bir ortaklık kurulabilir mi?
1: Bu gayet mümkün. Yaklaşık iki hafta önce Berlin'e ziyaret gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Almanya Dışişleri Bakanı'yla görüşmesinde kapalı kapılar ardında bu konunun da gündeme gelmiş olabileceği söyleniyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt gibi isimler sığınmacılara göz yummak yerine sert kanunlarla önlem almasını savunuyor, bildiğin gibi.
2: Kein durchwinken, sondern durchgreifen muss das Motto auch dieser Politik sein. Dazu gehört, dass wir gemeinsam in einer Gruppe arbeiten, die Return Hubs vorantreiben will.
1: Dobrindt, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan'la bir blok oluşturup yıl sonuna kadar üçüncü ülkelerle somut anlaşmalar imzalamayı hedefliyor.
0: Peki şu ana kadar bu merkezleri kabul eden ortak ülkeler var mı Serap?
1: Ortak bulmak zor çünkü proje hukuken ve insan hakları açısından çok tartışmalı. Yine de adımlar var. Hollanda Uganda ile anlaştı. İtalya'nın Arnavutluk'la girişimi var. İşte listede Ruanda, Libya ve Özbekistan gibi ülkelerin adı da geçiyor. Senin dediğin gibi belki Türkiye bile talip olabilir. Nitekim bu hizmetin karşılığında büyük paralar akacak. Ülkelerle yapılan anlaşmalar Avrupa Birliği'nin doğrudan bütçe desteği ve kalkınma yardımları sağlaması şartına dayanıyor çünkü. Şunu da eklemek gerekiyor. Geri dönüş merkezi anlaşmaları yalnızca insan hakları, uluslararası hukuk ve geri göndermeme ilkesini destekleyen ülkelerle yapılacak. Örneğin İtalya'nın Arnavutluk'la kurduğu sınır dışı merkezleri tartışma konusu olmuştu. Avrupa Adalet Divanı tarafından hazırlatılan hukuki bir bilirkişi raporu bu merkezleri Avrupa hukukuna aykırı bulmamıştı. Bu merkezlere yerleştirilecek kişilere sadece hukuki yardım, dil desteği ve aileleriyle iletişim imkanının kesintisiz sağlanması şartı koşuldu.
0: Peki yasanın diğer maddelerinde neler var Serap? Mesela düzensiz göçmenlerin ikamet yerlerini, kaldıkları yerleri, kendilerini arama, seçme gibi hakları olacak mı?
1: Şimdi yeni yasal düzenleme yaklaşık 50 maddeden oluşuyor Aydın. Birkaç maddeyi daha saymam gerekirse işte göçmenlerin yerini tespit etmeye yönelik yeni yetkilerin yanı sıra daha uzun gözaltı süreleri, daha sert giriş yasaklarını kapsıyor bu yasa. Geri gönderilmeyi bekleyen düzensiz göçmenler için azami yasal gözaltı süresi 6 aydan 2 yıla çıkarılıyor. Ayrıca bir Avrupa Birliği ülkesinin, örneğin Almanya'nın verdiği sınır dışı kararı tüm Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde anında geçerli olacak. Böylece göçmenlerin başka bir AB ülkesine kaçarak süreci uzatmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Şimdi insan hakları savunucuları ve sol partiler bu politikaya Avrupa değerlerinin çöküşü diyerek tepki gösteriyor. Tam olarak nedir eleştiriler?
1: Hukukçular ve insan hakları örgütleri özellikle de uzun gözaltı süreleriyle temel hak ihlallerinden endişe ederek Avrupa Birliği'nin bu planlarını eleştiriyor. Kuzey Renvestfalya Mülteci Konseyi'nden Birgit Naujoks da bu düzenlemeye karşı sert tepki gösterenlerden sığınmacıların geldikleri ülkeler yerine hiçbir bağlantılarının bulunmadığı üçüncü ülkelerdeki kamplara gönderilmesini hem hukuki hem de insani açıdan sorunlu buluyor Naujoks.
3: Das ist menschenrechtlich höchst bedenklich. Das heißt, vor allen Dingen soll er natürlich in sein Herkunftsland abgeschoben werden.
1: Mülteci ve insan hakları savunucuları üçüncü ülkelerdeki kampların denetimsiz olacağını, göçmenlerin Avrupa mahkemelerine ve avukatlara erişemeyeceğini ve buraların hak ihlali yapılan hapishanelere dönüşeceğini savunuyorlar. STK'lar da bunu mali bir pazarlık olarak görüyor.
0: Şimdi öte yandan Avrupa Parlamentosu'na kabul edilen bu yeni yasa tasarısı Avrupa'da birçok siyasi depreme de yol açtı. Avrupa siyasetinde uzun süredir gördüğümüz bir kırılmanın resmiyet kazanması deniyor. Şimdi dinleyicilerimiz için bunun sebebini de bir açalım istersen.
1: Avrupa Parlamentosu'nda merkez sağ çoğunluğu sağlamak ve göçmen karşıtı seçmenin oylarını korumak adına aşırı sağcı bloklarla açık bir ittifaka girdi Aydın. Hatta aşırı sağcı blokun öncülüğünde gerçekleşti bu yasanın geçmesi. Merkez sağ partilerin aşırı sağcı gruplarla işbirliği yaparak bu yasayı geçirmesi düne kadar marjinal ve aşırı kabul edilen göç karşıtı katı politikaların artık Avrupa Birliği'nin tam merkezine yerleştiği ve ana akım haline geldiği ifade ediliyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol partili Yeşiller ve SPD'li siyasetçilerden büyük tepki var. SPD'li siyasetçi Birgit Zippel'a göre bu anlaşma Avrupa Birliği'nin Avrupa'daki sağcıların korku siyasetine boyun eğdiğinin bir göstergesi.
4: Wo rechtsstaatliche Prinzipien nicht gelten, Menschen sehr lange eingesperrt werden können, auch Kinder, Familien. Es gibt keinen klaren Rechtsrahmen für die Rückführungszentren.
1: Zippel yeni düzenlemeyi hukuk devleti ilkelerinin geçerli olmadığı insani değerlerden uzak tamamen acımasız bir sınır dışı mekanizması olarak tanımlıyor.
0: Ama şimdi Serap diğer tarafta Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brana tam tersi konuşuyor ve anlaşmadan övgüyle bahsediyor.
1: Evet, göç politikalarında radikal bir sertleşmeye gidilerek rotanın tamamen değiştirilmesi konusunda memnuniyetini açıkça dile getirdi Brunner.
5: Ein Punkt, wo wir Kontrolle zurückgewinnen, wer nach Europa kommen kann, wer Europa aber auch wieder zu verlassen hat. Also wir bringen mit dieser Einigung das europäische Haus noch ein Stück weiter in Ordnung. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg der Migrationswende.
1: Kuralların göç politikasında bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa Birliği'ne kimin gireceği üzerinde daha fazla kontrol sağlanacağını belirtiyor Brunner.
0: Peki Serap, bu planlar ne zaman yürürlüğe girecek?
1: Şimdi yasanın Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Taraflar arasında siyasi uzlaşı sağlandığı için resmi onayın büyük ölçüde prosedürel bir adım olacak. Yani bir ay içinde Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Üye ülkelerin uyum sağlaması için 12 aylık bir geçiş süresi var. Yani özetle sınır dışı kurallara dahil yeni kuralların tamamı 18 ay içinde yürürlüğe girebilir. Üçüncü ülkelerdeki merkezler ise hazır devletler bulunursa daha da erken devreye girebilir.
0: Çok teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Avrupa Birliği iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerine gönderilmesinin önünü açtı. Peki bu yeni model gerçekten çözüm olabilir mi? Avrupa göç sorununu yönetiyor mu yoksa sınırlarının dışına mı taşıyor? Bu soruları TEPAV Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Murat Erdoğan'la konuşacağız. Merhabalar Sayın Erdoğan.
6: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Bu model göç krizine kalıcı bir çözüm mü sunuyor yoksa sadece geçici bir önlem mi, ne diyorsunuz?
6: Yani neresinden bakarsanız bakın bu geçici bir önlem ve bir panik kararı gibi görünüyor. Bunun bir tarafında Avrupa'da göçü iyi yönetememenin getirdiği handikaplar var. Diğer tarafında Avrupa'nın tamamında, Almanya başta olmak üzere, aşırı sağın yükselmesi ve onların temel malzemelerinin bu göç konusu olması. Dolayısıyla hem buna önlem alabilmek hem de göç süreç yönetimi biraz daha kompakt hale getirebilmek için çabaların ortaya konulması anlaşılabilir şeyler. Ama bu sizin de vurguladığınız gibi göçün yönetilmesi değil, tam tersine bu göçü aslında başka ülkelere göndererek orada bu işi yönetmeye çalışmak, yani dışsallaştırma politikasının açık bir örneği. Bu anlamda da çok uzun vadeli olabilecek bir şeye de benzemiyor açıkçası.
0: Yani siz bu yeni sınır dışı politikasının uzun süre başarılı olabileceğine inanmıyorsunuz anladığım kadarıyla.
6: Şimdi şöyle, bu kendi içinde çok çelişkili ve Avrupa Birliği'nin kendi hukuku, evrensel ilkeleriyle de zaten çelişik bir durum. Yani o tarafı bir yere bırakırsak, sadece işlevsel olarak bakarsak, yani Avrupa'yı göçten korumak, düzensiz göçmenlerden korumak, işte Avrupa'da iltica başvurusunda bulunmuş ama bütün süreçleri olumsuz sonuçlanmış kişilerin ülkelerine geri dönmesini sağlamak vesaireyle ilgili bir çaba. Tabii ki anlaşılabilir bir çaba ama bunun yöntemi bu değil. Bir de az önce de söylediğim gibi bu politikalarda AfD ve benzeri partilerin güçlenmesinin bir biçimde önü kesilmeye çalışılıyor. Ama bence bizzat bu politikalarla tam da o partilerin istediği argümanlar yaygınlaşmış oluyor. Bütün partilere sirayet etmiş oluyor. Dolayısıyla bunların siyasetten geleceği konusunda aslında diğer partiler, bilmiyorum ne kadar farkındalar ama AfD'nin ve diğer benzer partilerin güçlenmesine yol açmış oluyor. Dolayısıyla ben bunun hem uygulanabilir olmadığını düşünüyorum ve çok mikro seviyede kalacağını, sembolik kalacağını düşünüyorum. Hem insan haklarına, mülteci haklarına çok aykırı bir durum olduğunu düşünüyorum. Hem de siyaseten etki yaratma imkanında çok sınırlı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi Avrupa göçü yönetmek yerine göçmenleri uzaklaştırmayı tercih ediyor gibi gözüküyor. Peki bu gönderme merkezleri sizce düzensiz göçü azaltır mı? Yani Avrupa'ya gelmek isteyenler sonunda yine herhangi başka bir ülkede bir gönderme merkezine geri gönderilmiş olabiliriz korkusuyla Avrupa'ya gelmekten vazgeçerler mi?
6: Şimdi Avrupa'ya gelenlerin hikayesine bakarsanız neredeyse tamamı ölümü göze alacak çok ağır koşullar içinde Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Afganistan'dan, Pakistan'dan, dünyanın başka yerlerinden Avrupa'ya ulaşmak ve orada yeni bir yaşam kurma çabası içindeler. Bu insanların bu kadar eziyete katlanmasının sebebi yaşadıklarındaki kötü koşullar. Hem ekonomik koşullar, hem sosyal koşullar, hem politik koşullar. Her anlamda eziyet ettikleri ortamlardan kurtularak daha iyi yerlerde nefes almaya çalışıyorlar. Bu da temel bir insan hakkı yani. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Ulus devlet varsa sınırı da vardır. Her ülkenin de kendi sınırını koruması bir meşru çabadır. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Ve bu çabanın bir tarafında da korumaya ihtiyacı olan insanlara kapı açmak vardır. Yani bu da evrensel bir kuraldır. Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda aslında dünyanın diğer yerleriyle karşılaştırıldığında gayet olumlu sayılabilecek bir performansları var. Ama bu performans son 10 senede ciddi bir biçimde değişime uğradı. Avrupa Birliği'nin gerçek anlamda korumaya ihtiyacı olanlarla olmayanları ayrıştırması da çok zorlaşmaya başladı. Şimdi insanların geldiği ülkelere baktığınızda o ülkelerdeki yaşam koşulları zaten çok kötü. Ama siyasi yapılar ve orada insanların kendini güvende hissedebileceği ortamların da olmadığını görüyorsunuz. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu yeni planında oluşturulacak hub'larda, yani mültecilerin geri gönderilecekleri üçüncü ülkelerde bir kural var. Gözden kaçıyor olabilir. O kural diyor ki geri göndermeme ilkesi, non-refoulement ilkesine riayet edilecektir diyor. Bu ne demektir? Siz eğer bir kişinin bütün süreçlerini tamamlamış olabilirsiniz ve onu ülkesine geri dönmek için herke davet edebilirsiniz. Ama o insan eğer gitmek istemezse siz onu zorla gönderemezsiniz. Çünkü gittiği ülkede başına gelebilecek pek çok onur kırıcı, insanlığa aykırı, hatta idam cezasına kadar varabilecek şeylerle karşılaşma riski var. Şimdi siz üçüncü ülkelerle anlaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki biz bunları size gönderiyoruz ama ülkelerine gitmek istemiyorlarsa lütfen göndermeyin, sizde kalsın. Bu ne demek oluyor? Ömür boyu cezaevlerinde kalacak insanlar yaratmış oluyorsunuz.
0: Peki bu uluslararası hukuk ve insan hakları açısından nasıl yürütülecek bu yeni plan?
6: Bunun hiçbir şekilde anlaşılabilir bir tarafı yok. Hatta dikkat ederseniz bu anlaşmayı Avrupa Birliği bu ülkelerle yapmıyor. Her aday üye ülke ve Almanya, Hollanda, Avusturya bağımsız bir biçimde kendileri bir ülke buluyorlar. O ülkeyle anlaşıyorlar. Avrupa Birliği de diyor ki tamam diyor, Avrupa Birliği'ni bu işe karıştırmayın. Ama siz ülke olarak bunu yaparsanız biz buna sesimizi çıkarmayacağız diyor. Ama bu uluslararası hukuka aykırı olmadığı anlamına gelmiyor. Ama başka bir şey daha var. Avrupa Birliği'nin aday ülkeleri, yani bu konuda işbirliği yapmak istediği ülkelere bakın. Ruanda, Uganda, Özbekistan, Libya, Moritanya gibi. Hiçbir şekilde insan güvenliğinin, hukuk sisteminin işlemediği ülkeler ve bunu herkes biliyor. Ama siz buna rağmen biz onlarla anlaşma yaptık, oraya gönderdiklerimize iyi davranacaklar derseniz bu sadece kendini kandırmak olur. Oradaki insan hakları ihlallerini de meşrulaştırmış olursunuz. Dolayısıyla bunun sürdürülebilirliği yok. Az önce söylediğim şeye bir şey daha ekleyeyim. Ölümü göze alarak bir sürü çabanın içine geçerek ülkelerini terk edip Avrupa'da kendilerine alan açmaya çalışan insanlar bu tip önlemleri dikkate alarak ya ben gitmeyeyim eziyet olur, zor olur vesaire gibi kaygılar içinde hareket etmezler. Yani bu çok naif bir yaklaşım olur. Onların haberi bile olmaz birçok uygulamadan. O insanlar dünyada rahat yaşayabilecekleri, baskı altında olmayacakları, yarınlarını görebilecekleri ülkelere doğru yola çıktıklarında o ülkelerdeki uygulamaların zor olduğunu, kendilerinin zorluklarla karşılaşacaklarını zaten biliyorlar. Şu an yapılan bu anlaşmalar sadece Avrupa'daki yükselen sağın biraz daha durdurulmasını amaçlıyor gibi görünüyor. Ama ne yazık ki ona da çok katkı verecek gibi görünmüyor. Paradoksal bir biçimde aşırı sağın argümanları tamamen bütün partilere ve bütün Avrupa Birliği'ne yayılmış oluyor. Yani aslında aşırı sağ ona karşı olduğunu iddia eden partiler ya da görüşler tarafından daha bir vitrine konulmuş oluyor. Bunun da ciddi bir siyasi krize doğru etkiler yaratacağını düşünüyorum Avrupa'da.
0: Şimdi bir de burada Türkiye'ye gelmek istiyorum. Şu anda az önce saydığınız ülkeler arasında Türkiye yok ama Türkiye yine de böyle bir planla Avrupa'nın tampon bölgesi haline gelebilir mi?
6: Bu çok zor çünkü Türkiye'de siyasi olarak çok ciddi tartışmalar yaşanır ve bunlar Türkiye siyasetini ne kadar etkilediğini biz 2023 seçimlerinde gördük. Dolayısıyla böyle bir riskin altına Türkiye'nin girmesi zor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim, yani bambaşka bir konu. Şimdi diyoruz ya bu iltica süreçleri biten ve ülkelerine gitmek isteyenler, gitmeyenler. Hani bunun içinde Afganistan'ı var, Özbekistan'ı var, Pakistan'ı var vesaire. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da var. Şu an Almanya'da 15 bin üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilticaya başvurmuşlar. Bütün süreçleri reddedilmiş, mahkemeler sonuçlanmış ve ülkelerine gitmeleri gerekiyor. Türkiye'ye geri dönmeleri gerekiyor. Terke davet ediliyorlar ama dönmüyorlar. Peki onları Türkiye'ye nasıl göndereceksiniz? Türkiye'ye gönderebilmeniz için Türkiye'nin izin vermesi gerekiyor. Ve en son Alman Başbakanı'nın Türkiye'deki görüşmelerindeki en önemli başlıklardan birisi buydu. Ve Türkiye'ye rica ediyorlardı. Lütfen vatandaşlarınızı, yaklaşık 15 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını Almanya'dan geri kabul edin. Bunlar sizin ülkenize gelsin. Şimdi bu bile çok zor. Bununla ilgili olarak dünya kadar pazarlıklar döner. Yani bu işler öyle kolay değildir. Hele bir de dışarıdan başka ülke vatandaşlarının neredeyse hiçbir şekilde kendi geldikleri ülkeye dönmeyecekleri belli olan insanların Türkiye tarafından kabul edilmesi çok istisna bir olabilir ve bu ihtimalin çok düşük olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye bu riski alamaz. Türkiye'de zaten böyle bir mülteci baskısı varken.
0: Peki Murat Bey, iltica başvurusu kabul edilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya'dan üçüncü ülkelere gönderilme gibi bir riskleri var mı?
6: Tabii ki vardır. Yani bu sözleşme tam da onu gerektirecek. Türkiye kabul etmiyor. nazlanıyor, almıyor vesaire. Peki Türkiye niye almıyor? Hani ona da bir hemen bir pencere açmak lazım. Bir anda 15 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uçaklara doldurulup Türkiye'ye gönderilmesi hali Türkiye'deki hükümeti olağanüstü sarsar. Bütün dünyadaki hükümetleri sarsar, Türkiye'dekini daha çok sarsar. Dolayısıyla bunların peyderpey gönderilmesi, işte 3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik gruplarla gönderilmesi belki düşünülebilir. Bu da yıllar alıyor. Onun için Türkiye'nin onay vermesi lazım. Peki bu durumda Almanya bu uygulamayı ya da Hollanda ya da Avusturya bu uygulamayı, yani üçüncü ülkelerde kamplar oluşturmak ve geri gönderilmesi, arzu edilenleri oraya göndermeyi düşünürse tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu gruplar içinde yer alır.
0: Yani Avrupa'ya gelmek düşüncesiyle buraya gelip burada iltica başvurusu olmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir anda Ruanda'ya gitmek zorunda kalabilirler.
6: Kalabilir. Yani bu risk bütün ülke vatandaşları için geçerli. O şöyle bir durum olacağından ben neredeyse eminim. Hala eğer hukuk çalışıyorsa, Avrupa Hukuku, Adalet Divanı ve onun dışındaki sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çabaları, bu süreçlerin çok sürdürülebilir olmadığını şimdiden söylemiş olayım ben. Mesela İngiltere'nin Ruanda anlaşması vardı, yürütülemedi. İtalya'nın Arnavutluk'la anlaşması vardı ki Arnavutluk Avrupa Birliği'ne üye olma potansiyelini güçlendirmek için böyle bir anlaşmaya evet demişti. O da uygulanamadı. Dolayısıyla bu tasavvur edilen planın gerçekleşmesi ihtimali ben hem çok düşük görüyorum, hem de dediğim gibi böyle yapalım, hem Avrupa'yı göçmenlerden koruyalım, hem de aşırı sağın yükselişini engelleyelim düşüncesi çok naif ve bir fantazi düşünce haline geliyor.
0: Peki Murat Bey, Avrupa Birliği'nin sertleşen göç politikaları Avrupa'nın demografik ve ekonomik ihtiyaçlarıyla çelişmiyor mu?
6: Tabii ki çelişiyor. Avrupa Birliği'nin ciddi bir biçimde dışarıdan insan kaynağına ihtiyacı var. Yani yapılan bütün hesaplamalar yılda ortalama 5 milyon kişinin Avrupa Birliği ekonomisinin sürdürülebilmesi için Avrupa Birliği dışından Avrupa'ya gelmesi gerektiğini ortaya koyuyor zaten. Tabii ki burada Avrupa Birliği ülkeleri isteyenin çıkıp gelmesini, sınırı aşmasını bir göç olayı olarak görmüyor. Bunu daha çok güvenlik olayı olarak görüyor. Göçmeni kendisi seçmeye çalışıyor. Bu da anlaşılabilir bir durum. Ama her halükarda Avrupa'nın demografik öncelikleri bütün aşırı sağın yükselmesine rağmen çok açık bir biçimde insan kaynağı ihtiyacını ortaya koyuyor. Almanya'da önümüzdeki 10 senede yaklaşık 5 milyon Alman'ın emekli olması bekleniyor. Bunu mesela telafi edebilecek kaynak Almanya'da yok. Dışarıdan insan bulmanız gerekiyor. Ha, bu arada mesela bir emekliliğinin yerine alacağınız aktif bir çalışan tek başına bir kişi olarak gelmiyor. Doğal olarak ailesiyle geliyor. Yani siz o bir kişinin yerini kapatabilmeniz için 5 kişiyi ülkeye çağırmanız gerekiyor ortalamada. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu demografik dönüşümü dikkate alarak göç konusundaki söylemin bu kadar böyle paranoyak bir hale gelmesinin önüne geçmek lazım. Düzensiz göçle mücadele anlaşılabilir bir şey. Ülkelerin kendi sınırlarını koruma çabası da anlaşılabilir bir şey. Ama bir de demografik yapıdaki dönüşümün getirdiği gerçekçilik var. Bu kadar çok öteleme ve göçmenler için, mülteciler için hayatı zorlaştırma, Avrupa'nın gerçek ihtiyacı olan göçmen almasını da sıkıntılı bir hale getirebilir diye düşünüyorum.
0: TEPAV Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Murat Erdoğan, Avrupa Birliği'nin 3. ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerine iltica başvurusu kabul edilmeyenleri gönderme planı hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Sayın Erdoğan.
6: Ben teşekkür ederim.
0: Avrupa Birliği senelerdir düzensiz göçü engellemek ve özellikle sığınma başvuruları reddedilen kişileri sınır dışı etmek için uğraşıyor. Şimdi bu konuda yeni bir düzenleme hazırlandı. Bu düzenlemede en çok tartışılan konulardan birisi de sığınmacıların vatandaşlık bağı olmayan ülkelere bile gönderilmesinin planlanması. Kozmo Türkçe olarak bu plana yakından baktık. Bugün ekibimizden Serap Doğan bize plan hakkındaki ayrıntıları iletti. Sonrasında TEPAV Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Murat Erdoğan'la bir röportajımız oldu. Erdoğan bize Avrupa Birliği'nin bu planının hukuken taşınmasının problemli olduğunu belirtti. Ama geçerli olursa Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bile Ruanda gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi tehlikesi olduğunun da altını çizdi. Gelişmeleri bizler sizler için takip edeceğiz. Hem bu hem de diğer bütün bölümlerimizi RD Sounds başta olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.